damlalar yere düşer. Her şey ıslanıyor, parlıyor. Sanki bir okyanus. Gri bulutların arasından bir güneş ışığı sızamaz. Dünya griye bürünmüş. Renk planı olmadan. Sokaklar yansıtıyor her lamba.

iyilik bulur. Bugünün işini yarına bırakma. Antakarı kokosan eki bacaya ekti acelamı.